Captain mesajı o ya. Captain apeli o. Rele pou n kapap plase mou pa nou an an voyaj an sentimental, ok? Deja li fe 9h18, ok?